Yayılır etrafa bir kaval sesi. Yanınca dağlarda yer yer ışıklar. Zavallı kalbimin yok ki kimsesi. Dinmiyor, dinmiyor bu hıçkırıklar. Memleketten gurbet ele selam var. Sana haber getirmez mi rüzgarlar? Kalbim bir coşuyor, bir ürperiyor. Özlem dolu, hasret dolu şu yıllar. Bir el gibi dolaşma gurbet elde. Bir çölü andırır senin dört yanın. Her ömür ki bir an gibi geçiyor. Bağrını delme yanık türkülerle. Yanık türkülerle.